0: Canlı yayınlarımızı turkuazradyolar.com'dan dinleyebilir, Turkuaz Radyolar mobil uygulamamızı cep telefonunuza indirebilirsiniz.
1: Turkuaz Radyolar.
0: Yüksek kalitede müzik yayını, sürpriz hediyeler ve çok daha fazlası. turkuazradyolar.com, Turkuaz Radyolar mobil uygulama.

Sensizlik bir ok gibi canıma saplanmalı. Coşmalı yanardağlar, kasırgalar kopmalı.

0: Ben de unutamam, geçse de yıllar. Seviyorum seni, dünyalar kadar. Dudağımda ismin, gözümde yaşlar. Bir tanrıyı, bir de beni sakın unutma, sakın.
1: Radyo Turkuaz.

0: Hep sana çıkıyor bu yollar. İnan, kader diye bir şey var.
1: Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

gerçekten. Bir kere özgür hissediyorum kendimi. Çapraz yatıyorum yatakta. Oh be diyorum, her şey tamamen benim artık. Canım ne isterse onu yapıyorum. Ama bazen, bilhassa

0: Pas vermedin asla neyse, küse yazdım ömrüme.
1: İstanbul en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.

0: gelsin.
1: Parafın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün 20 Haziran 1877. Alexander Graham Bell dünyanın ilk ticari telefon hizmetini Kanada'nın Ontario eyaletindeki Hamilton şehrinde başlattı.
1: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.

Migros'tan temel gıda ürünlerinde Hodri Meydan. 18 Haziran 8 Temmuz tarihleri arasında salçadan pirince, ayçiçek yağından una, kaçırılmayacak ürünler Migros mağazaları.

0: Alışılmadık alışverişin adresi idefix.com.
1: Reklam. Vakıf Faktoring ekonomi haberlerini sunar.
2: SPK, 5 Haziran'da yaptığı düzenleme ile BIST 30 ve BIST 100 gibi endekslerde kullanılan önemli kriterlerden biri olan fiili dolaşım oranının hesaplanmasında değişikliğe gitmişti. SPK'nın son düzenlemesi sonrası borsa şirketlerinin fiili dolaşım oranı yeniden hesaplandı. 138 şirketin fiili dolaşım oranı düştü. Üçüncü çeyrekte endekse dahil olacak hisse senetleri yeni oranlar üzerinden belirlenecek. Fiili dolaşım oranının gerilemesi o hisse senedinin içinde bulunduğu endeksteki ağırlığını azaltıyor. Bu uygulama endekse dahil olup olmama durumunu da etkileyecek.
1: Vakıf Faktoring ekonomi haberlerini sundu.

0: Finans günün tasarruf ipucunu sunar.
1: Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vadeyi de tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın.
0: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sundu.
2: Radyo Turkuaz.

0: İdefix bilgilendiriyor. Yaz tatili, dinlenmek, keyifli anılar biriktirmek için yılın en heyecanla beklenen dönemlerinden biri. Bu dönemde hem günlük ihtiyaçlar hem de tatil planlarına eşlik edecek alışverişler önem kazanıyor. Yaz aylarında seyahatlerden açık hava aktivitelerine, ev yaşam ürünlerinden kişisel ihtiyaçlara kadar birçok ürün daha fazla ilgi görüyor. İhtiyaçları doğru zamanda ve avantajlı koşullarla tamamlamaksa alışverişi daha keyifli hale getiriyor. Yaz alışverişini daha avantajlı hale getirmek isteyenler için İdefix de seçili ürünlerde 5000 lira ve üzeri alışverişe 500 lira indirim fırsatı sunuluyor. Üstelik yaza özel, alışılmadık fırsatlar ve birbirinden farklı seçenekler de İdefix'te. İdefix bilgilendirdi. Güzellikler
1: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün 20 Haziran 1877. Alexander Graham Bell, dünyanın ilk ticari telefon hizmetini Kanada'nın Ontario eyaletindeki Hamilton şehrinde başlattı. Güzellikler
1: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

0: Radyo Turkuaz.
1: Oh,

Migros'tan temel gıda ürünlerinde Hodri Meydan. 18 Haziran 8 Temmuz tarihleri arasında salçadan pirince, ayçiçek yağından una, kaçırılmayacak ürünler Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepinize iyi gelecek.

0: indirim. Üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Reklam. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Radyo Turkuaz.

0: Taze etlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 20-21 Haziran tarihlerinde dana etleri, kuzu etleri, sakatatlar ve uzman kasap paket et ürünlerinde %15 indirim Migros bazıları ve Migros uygulamasında. Migros, hepimizin iyi geleceği.
1: Reklam. Radyo Turkuaz.

0: frekansta hayat var.
1: Kıskanır rengini baharda işiller. Sevda büyüsü gibisin sen Firuze.
0: Bu frekansta siz varsınız. Radyo Turkuaz.

Kırmızı etlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 20-21 Haziran tarihlerinde dana etleri, kuzu etleri, sakatatlar ve uzman kasap

0: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
1: Türk boğazlarından uğraksız geçen uluslararası gemiler için alınan geçiş ücretleri yeniden belirlendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu 1 Temmuz itibariyle gemilerden net ton başına alınan ücretin 5.83 dolardan 6.70 dolara yükseltileceğini açıkladı. Düzenlemenin 1936 tarihli Montre Boğazlar Sözleşmesi kapsamında uygulanan altın frank sistemi ve gemilerin net tonajı esas alınarak yapıldığı belirtildi. Bakan Uraloğlu 1983'ten bu yana uzun yıllar sabit kalan ücretlerin son yıllarda kademeli olarak artırıldığını hatırlattı.
0: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

0: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin MediaMarkt'la tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşımak için televizyondan ses sistemlerine, tabletten kulaklıklara çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Karne hediyelerinin en eğlenceli adresi DNR. Tüm oyuncaklarda %25 indirim DNR mağazalarında seni bekliyor. Son gün 21 Haziran.
1: Reklam. İyi finans günün tasarruf ipucunu sunar. Evet.

0: veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz.
1: İyi Finans, günün tasarruf ipucunu sundu. Radyo Turkuaz.

İstanbul en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.

0: Parafın katkılarıyla. Tarihte bugün 20 Haziran 1877 Alexander Graham Bell dünyanın ilk ticari telefon hizmetini Kanada'nın Ontario eyaletindeki Hamilton şehrinde başlattı. Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
1: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
2: Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte araç kiralama sektöründe yoğunluk arttı. Araç satın alma maliyetlerinden kaçınmak isteyen sürücüler, kiralama sayesinde bakım, vergi, sigorta ve periyodik servis gibi masraflarla uğraşmadan araç kullanabiliyor. Ayrıca havalimanlarından teslim alınabilen araçlar, seyahat edenlere hızlı ve konforlu ulaşım imkanı sağlıyor. Uzmanlar, kullanıcıların sözleşme koşullarını incelemesi ve araç tesliminde gerekli kontrollerin yapılmasının da olası sorunların önüne geçmede büyük önem taşıdığını ifade ediyor.
1: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.

Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Migros'tan temel gıda ürünlerinde Hodri Meydan. 18 Haziran 8 Temmuz tarihleri arasında salçadan pirince, ayçiçek yağından una kaçırılmayacak ürünler. Migros.

0: Özel 2 ve üzeri seçili üründe %50'ye varan indirim fırsatı Kiyılı'da.
1: Her zaman Kiyılı.
2: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.

0: Hep'te bulacaksın.
1: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek...

0: Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: Reklam. Radyo Turkuaz.

0: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Atasun Optik'te Babalar Günü'ne özel %30'a varan indirim. 12-21 Haziran tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 3000 TL ve üzeri alışverişlerde ilk üründe %20, ikinci üründe %30 indirim sizleri bekliyor.
2: Atasun gözünde, gözler üstünde.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Kepenk.com.
1: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
2: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
3: Eyvah! Yemeğin dibi tuttu
4: diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, yemeğin dibinin tutma şansı yok. Beko indüksiyonlu ocak Safe Cook özelliğiyle yemeklerin suyu bittiğinde pişirmeyi otomatik durdurur, yanma ve dip tutma gibi sorunların önüne geçer. Detaylar Beko mağazaları ve Beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.
5: Reklam.
6: Finans, günün tasarruf ipucunu sunar.
7: Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vadeyi de tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın.
6: İyi Finans, günün tasarruf ipucunu sundu.
8: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
10: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
8: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
6: Radyo Turkuaz.

0: TESE ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etsetur.com'da.
1: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8.000 lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4.000 liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.
2: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankkart Mobil'de, bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
3: Babalar Günü ve karne hediyelerinin tam zamanı. Akıllı telefonlardan kulaklıklara, tabletlerden scooterlara çeşit çeşit teknolojik hediye MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'a gelin, Babalar Günü ve karne hediyelerini keşfedin. Son gün 21 Haziran. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: Reklam.
6: Güzellikler dünyası.
7: Parafın katkılarıyla.
8: Tarihte bugün 20 Haziran 1877 Alexander Graham Bell dünyanın ilk ticari telefon hizmetini Kanada'nın Ontario eyaletindeki Hamilton şehrinde başlattı.
6: Güzellikler dünyası.
7: Parafın katkılarıyla.
9: Radyo Turkuaz.

0: yeni nesil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay %0 faizli ticari kredi fırsatıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
5: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
6: İstediğin yerden izlemek.

0: Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: Reklam. Radyo Turkuaz.

0: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 100.

Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: Ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Atosun Optik'te Babalar Günü'ne özel %30'a varan indirim. 12-21 Haziran tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 3000 TL ve

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her an

0: Lezzetli yosan, Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
1: Aklınızdan geçen şarkıyı çalan radyo.

0: Reklam.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
3: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
2: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
3: Aygaz diyorum.
4: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine...

Fiyenin Sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek oluyoruz. Türkiye'nin 5G kapsama lideri ve kadın voleybol milli takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Fiyenin Sultanları'nı gönülden destekliyoruz.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye,

0: 500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
1: Migros mağazalarında 3 alışverişin biri bizden. 13-28 Haziran tarihleri arasında Migros mağazalarından 3 farklı günde tek seferde 750 TL ve üzeri 3 alışverişten biri 750 mani olarak iade. Detaylı bilgi mani.com.tr'de. Migros, hepimize iyi gelecek.
2: İdefix bilgilendiriyor. Yaz tatili, dinlenmek, keyifli anılar biriktirmek için yılın en heyecanla beklenen dönemlerinden biri. Bu dönemde hem günlük ihtiyaçlar hem de tatil planlarına eşlik edecek alışverişler önem kazanıyor. Yaz aylarında seyahatlerden açık hava aktivitelerine, ev yaşam ürünlerinden kişisel ihtiyaçlara kadar birçok ürün daha fazla ilgi görüyor. İhtiyaçları doğru zamanda ve avantajlı koşullarla tamamlamaksa alışverişi daha keyifli hale getiriyor. Yaz alışverişini daha avantajlı hale getirmek isteyenler için İdefix'te seçili ürünlerde 5000 lira ve üzeri alışverişe 500 lira indirim fırsatı sunuluyor. Üstelik yaza özel, alışılmadık fırsatlar ve birbirinden farklı seçenekler de İdefix'te. İdefix bilgilendirdi.
3: Parafın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün 20 Haziran 1877. Alexander Graham Bell, dünyanın ilk ticari telefon hizmetini Kanada'nın Ontario eyaletindeki Hamilton şehrinde başlattı. Güzellikler
3: dünyası. Parafın katkılarıyla.
5: Vakıf Leasing, ekonomiden notları sunar.
6: Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte araç kiralama sektöründe yoğunluk arttı. Araç satın alma maliyetlerinden kaçınmak isteyen sürücüler, kiralama sayesinde bakım, vergi, sigorta ve periyodik servis gibi masraflarla uğraşmadan araç kullanabiliyor. Ayrıca havalimanlarından teslim alınabilen araçlar, seyahat edenlere hızlı ve konforlu ulaşım imkanı sağlıyor. Uzmanlar, kullanıcıların sözleşme koşullarını incelemesi ve araç tesliminde gerekli kontrollerin yapılmasının da olası sorunların önüne geçmede büyük önem taşıdığını ifade ediyor.
5: Vakıf Leasing, ekonomiden notları sundu.

0: frekansta hayat var.
1: Öyle de güzel.
0: Bu frekansta siz varsınız. Radyo Turkuaz.

0: Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go ile her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: Bahar geldi, şenler 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı şen istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilya da QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve shell.com.tr'de.
2: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
3: İdefix alışverişinde Troy'la yaz boyunca kazan. Troy kartla yaz boyunca milyonlarca üründe geçer.

0: Babalar Günü hediyelerinin MediaMarkt'la tam zamanı. Huawei Watchfit 5 Pro akıllı saat, Huawei FreeBuds SE 3 kulaklıkla birlikte alımda 11.499 lira. Üstelik Maximum ve World Kart'a peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, teknoloji hediyelerini keşfedin. Son gün 21 Haziran. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
1: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.

0: takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
2: Reklam.
3: Radyo Turkuaz.

0: yemek nasıl yetişecek ya?
1: Diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, yemek yetişecek mi derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak, elektrikli ocaklara göre 3 kata kadar daha hızlı pişirir. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.
2: Bir reklam. Radyo Turkuaz.

ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: temizlik doğasında var.
1: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
2: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
3: Seviyorsan sevimi çok, süpersiz ve gemisi yok.
4: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi bankkart mobilde, bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
5: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
6: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
7: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
8: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
9: Reklam. Radyo Turkuaz.

0: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
1: Bir reklam. Radyo

0: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Kiyılı'da Babalar Günü. Hayatımıza değer katan babalar için Babalar

0: Kuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Atasun Optik'te Babalar Günü'ne özel %30'a varan indirim. 12-21 Haziran tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 3000 TL ve üzeri alışverişlerde ilk üründe %20, ikinci üründe %30 indirim sizleri bekliyor.
2: Atasun gözünde, gözler üstünde.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anı.

0: yeni nesil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Finans günün tasarruf ipucunu sunar.
3: Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz.
2: İyi finans günün tasarruf ipucunu sundu.
4: Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz. Radyo Turkuaz.

0: Pep'te bulacaksın.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

Yahoo.com. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi Opet

0: Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
1: Bellona, Bellona. Reklam. Radyo Turkuaz.

650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz diyorum.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Bahar geldi, şenler 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı Shell istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıca

0: Plastik doğasında var.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Kızın ateşi çıkar, hastanede faturayı görürsün, senin ateşin çıkar. AGESA'yla döngüyü kır, daha fazla ateşin çıkmasın. Çocuklar için tek başına tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa İşbirliği ile artık AGESA'da. Sen de AGESA'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi AGESA.com.tr'de.
3: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.

0: kurallarını sunar.
1: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır. Şansa kalmaz işimiz,
0: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu. Radyo Turkuaz.

0: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8000 lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4000 liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.
1: Bir reklam. Radyo Turkuaz.

0: azar azar.
1: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Şimdi Akses'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Akses'te ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
3: Türkiye'nin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek oluyoruz. Türkiye'nin 5G kapsama lideri ve kadın voleybol milli takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Türkiye'nin sultanlarını gönülden destekliyoruz.
4: Atasun Optik'te Babalar Günü'ne özel %30'a varan indirim. 12-21 Haziran tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 3000 TL ve üzeri

Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Babalar Günü ve karne hediyelerinin tam zamanı. Akıllı telefonlardan kulaklıklara, tabletlerden scooterlara çeşit çeşit teknolojik hediye MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'a gelin, Babalar Günü ve karne hediyelerini keşfedin. Son gün 21 Haziran. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
2: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın
3: güzeli. Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyim. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
4: Reklam. Güzellikler
5: dünyası. Parafın katkılarıyla.
6: Tarihte bugün 20 Haziran 1877 Alexander Graham Bell dünyanın ilk ticari telefon hizmetini Kanada'nın Ontario eyaletindeki Hamilton şehrinde başlattı. Güzellikler
5: dünyası. Parafın katkılarıyla.
7: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sunar.
8: Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vadeyi de tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın.
7: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sundu.
9: Radyo Turkuaz.

İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

yeni nesil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans.

0: için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: DNR'la alışveriş keyfini katlamaya hazır mısın? DRKON.TR'de Troy kartınla yapacağın 1000 lira ve üzeri alışverişlere 200 lira, toplamda 1000 liraya varan indirim. Alışverişini yap, sepetinde Troy 200 kodunu kullan, indirimden hemen yararlan. Detaylar DRKON.TR'de.
3: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay %0 faizli ticari kredi fırsatıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
5: Kiyılı'da Babalar Günü. Hayatımıza değer katan babalar için

0: tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi, Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil Budur hissi.
2: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.

0: Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
1: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.

0: frekansta hayat var.
1: Hatırımı da sorar olmuş, değişmişsin zamanla, sen de bir hayli.
0: Bu frekansta siz varsınız. Radyo Turkuaz. Reklam.
2: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8000 lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4000 liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.

0: doğasında var. Evimde divan hep var.
1: Kahve keyfiyle rahatlık divan evde. Belirli tutardaki mobilya alışverişlerinize tam otomatik espresso makinesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla. Son gün 30 Haziran.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
2: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

0: başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
1: Bir reklam. Radyo Turku.

0: 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
1: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
2: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ecoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların

0: İçeri hep ileride. Görüşürüz. Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
1: Atosun Optik'te Babalar Günü'ne özel %30'a varan indirim. 12-21 Haziran tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 3000 TL ve üzeri alışverişlerde ilk üründe %20, ikinci üründe %30 indirim sizleri bekliyor.
2: Atosun gözünde, gözler üstünde.
3: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Enpara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu 0. Hesap işletim ücreti 0. Saklama ücreti 0. Canlı veri ücreti 0. Siz de hemen Enparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
2: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
4: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
5: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek...

0: Trabzonlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Güzellikler dünyası.
1: Paraf'ın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün 20 Haziran 1877 Alexander Graham Bell dünyanın ilk ticari telefon hizmetini Kanada'nın Ontario eyaletindeki Hamilton şehrinde başlattı.
2: Güzellikler dünyası.
1: Paraf'ın katkılarıyla.
4: Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
5: Radyo Turkuaz.

Şimdi Akses'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Akses'te ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında. Karne hediyelerinin en eğlenceli adresi D&R. Tüm oyuncaklarda %25 indirim D&R mağazalarında seni bekliyor. Son gün 21 Haziran.

Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.

0: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Radyo Turkuaz.

0: Trabzonlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: Sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek oluyoruz. Türkiye'nin 5G kapsama lideri ve kadın voleybol milli takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarını gönülden destekliyoruz.
2: Benim bankam iş bankası.
3: Maksimum 25 yaşında, avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500

0: Bankası.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Çocuklara bir karne hediyesi de AGESA'dan. 30 Haziran'a kadar AGESA mobil üzerinden çocuğunuz için minimum 3000 TL katkı payıyla çocuğuma BES planı başlatın. AGESA'dan 3000 TL ek katkı payı kazanın. Karne sevincini çocuğunuzun geleceğine değer katacak bir başlangıca dönüştürün. Detaylar AGESA.com.tr ve AGESA Mobil'de.
3: İyi ki AGESA.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
5: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
6: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik

0: SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
1: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
2: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil Budur hissi.
4: Of ya, bu ocak nasıl temizlenecek şimdi?
5: Diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. Bu sayede ocağın üzerine dökülen yemekler yanmaz, cam yüzeye yapışmaz ve kolayca temizlenir. Detaylar Beko mağazaları ve Beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.
6: İdefix bilgilendiriyor. Yaz tatili, dinlenmek, keyifli anılar biriktirmek için yılın en heyecanla beklenen dönemlerinden biri. Bu dönemde hem günlük ihtiyaçlar hem de tatil planlarına eşlik edecek alışverişler önem kazanıyor. Yaz aylarında seyahatlerden açık hava aktivitelerine, ev yaşam ürünlerinden kişisel ihtiyaçlara kadar birçok ürün daha fazla ilgi görüyor. İhtiyaçları doğru zamanda ve avantajlı koşullarla tamamlamaksa alışverişi daha keyifli hale getiriyor. Yaz alışverişini daha avantajlı hale getirmek isteyenler için İdefix'te seçili ürünlerde 5000 lira ve üzeri alışverişe 500 lira indirim fırsatı sunuluyor. Üstelik yaza özel, alışılmadık fırsatlar ve birbirinden farklı seçenekler de İdefix'te. İdefix bilgilendirir.
7: Radyo Turkuaz.

çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve

0: maksimumlular 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve maksi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de.
1: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne yat istersen.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Babalar Günü ve karne hediyelerinin tam zamanı. Akıllı telefonlardan kulaklıklara, tabletlerden scooterlara çeşit çeşit teknolojik hediye MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'a gelin, Babalar Günü ve karne hediyelerini keşfedin. Son gün 21 Haziran. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
2: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
4: Reklam.
5: Güzellikler dünyası.
6: Paraf'ın katkılarıyla.
7: Tarihte bugün, 20 Haziran 1877. Alexander Graham Bell, dünyanın ilk ticari telefon hizmetini Kanada'nın Ontario eyaletindeki Hamilton şehrinde başlattı.
5: Güzellikler dünyası.
6: Paraf'ın katkılarıyla.
8: İstanbul, en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
9: Radyo Turkuaz.

Maksimumlular 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu

0: için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İşçe ve Maksimum Mobil'de.
1: Çocuklara bir karne hediyesi de AGESA'dan. 30 Haziran'a kadar AGESA Mobil üzerinden çocuğunuz için minimum 3000 TL katkı payıyla çocuğuma BES planı başlatın. AGESA'dan 3000 TL ek katkı payı kazanın. Karne sevincini çocuğunuzun

0: boyunca kazan. Troy Kart'ta yaz boyunca milyonlarca üründe geçerli. Her 1000 TL'ye 200 TL, toplamda 3000 TL'ye varan indirim İdefix'te seni bekliyor. İdefix, alışılmadık alışveriş.
1: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
2: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
3: Reklam.
4: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
5: Türk boğazlarından uğraksız geçen uluslararası gemiler için alınan geçiş ücretleri yeniden belirlendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu 1 Temmuz itibariyle gemilerden net ton başına alınan ücretin 5.83 dolardan 6.70 dolara yükseltileceğini açıkladı. Düzenlemenin 1936 tarihli Montre Boğazlar Sözleşmesi kapsamında uygulanan altın frank sistemi ve gemilerin net tonajı esas alınarak yapıldığı belirtildi. Bakan Uraloğlu 1983'ten bu yana uzun yıllar sabit kalan ücretlerin son yıllarda kademeli olarak artırıldığını hatırlattı.
4: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
6: Radyo Turkuaz.

0: Maximum 25. yılını Maxi puanlarla kutluyor. Maximumlular 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maximum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maximum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve Maxi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maximum Mobil'de. 25 yıldır sana
1: maksimum. Bir reklam. Radyo Turkuaz. Hadi.

ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: markette bulacaksın. Benim bankam İş Bankası.
1: Maksimum 25 yaşında, avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve

0: Bankası.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Enerjiniz hiç bitmesin. Güçlü performansıyla Ortek Akü ve Solar güneşi kazanca çeviriyor. Kesintisiz enerji çözümleriyle her an yanınızda. Ortek Akü ve Solar.
3: Eyvah! Yemeğin dibi tuttu
4: diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, yemeğin dibinin tutma şansı yok. Beko indüksiyonlu ocak Safe Cook özelliğiyle yemeklerin suyu bittiğinde pişirmeyi otomatik durdurur, yanma ve dip tutma gibi sorunların önüne geçer. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.

0: Trabzonlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go ile her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: Reklam. Geçmişten günümüze en sevilen şarkılar.

0: frekansta hayat var.
1: Görebileceğim bir yerde dur. Neredeysen orası bana kutsal toprak.
0: Bu frekansta siz varsınız. Radyo Turkuaz.

Radyo Turkuaz. Bir reklam. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

Belli ona da zam yok. Üstelik seçili değil tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve bellona bayilerinde.

0: %30'a varan indirim. 12-21 Haziran tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 3000 TL ve üzeri alışverişlerde ilk üründe %20, ikinci üründe %30 indirim sizleri bekliyor.
1: Atısın gözünde, gözler üstünde. Benim bankam İş Bankası.
2: Maksimum 25 yaşında, avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve

Arkası. Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.

0: sepette bulacaksın.
1: Reklam.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
5: Radyo Turkuaz.

Cross mağazalarında 3 alışverişin biri bizden. 13-28 Haziran tarihleri arasında Migros mağazalarından 3 farklı günde tek seferde 750 TL ve üzeri 3 alışverişten biri 750 mani olarak iade. Detaylı bilgi mani.com.tr'de. Migros hepimizin

Reklam. Kırmızı etlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 20-21 Haziran tarihlerinde dana etleri, kuzu etleri, sakatatlar ve uzman kasap paket et ürünlerinde

18 Haziran 8 Temmuz tarihleri arasında salçadan pirince, ayçiçek yağından una kaçırılmayacak ürünler Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepimizin iyi gelecek.

0: Reklam. Reklam. Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 20 Haziran 1877. Alexander Graham Bell, dünyanın ilk ticari telefon hizmetini Kanada'nın Ontario eyaletindeki Hamilton şehrinde başlattı.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.

bahar geldi, şeller 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı Shell istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve shell.com.tr'de.

0: tampon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın. Şansa kalmaz işiniz
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.

Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

0: dengemiz fotojenik.
1: Reklam.
2: Kırmızı etlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 20-21 Haziran tarihlerinde dana etleri, kuzu etleri, sakatatlar ve uzman kasap paket et ürünlerinde %15 indirim Migros bazıları ve Migros uygulamasında.
3: Migros, hepimize iyi gelecek.
4: Umran Oto Ekspertiz. Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin MediaMarkt'la tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşımak için televizyondan ses sistemlerine, tabletten kulaklıklara çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta.
1: Reklam.
5: Radyo Turkuaz.

0: Finans günün tasarruf ipucunu sunar.
1: Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz.
0: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sundu.

0: Expertiz. DNR'la alışveriş keyfini katlamaya hazır mısın? DR.com.tr'de Troy kartınla yapacağın 1000 lira ve üzeri alışverişlere 200 lira, toplamda 1000 liraya varan indirim. Alışverişini yap, sepetinde Troy 200 kodunu kullan, indirimden hemen yararlan. Detaylar DR.com.tr'de.
1: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin MediaMarkt'la tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşımak için televizyondan ses sistemlerine, tabletten kulaklıklara çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta.
2: Reklam.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
5: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
6: Radyo Turkuaz.

Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

İdefix bilgilendiriyor. Yaz tatili, dinlenmek, keyifli anılar biriktirmek için yılın en heyecanla beklenen dönemlerinden biri. Bu dönemde hem günlük ihtiyaçlar hem de tatil planlarına eşlik edecek alışverişler önem kazanıyor. Yaz aylarında seyahatlerden açık hava aktivitelerine, ev yaşam ürünlerinden kişisel ihtiyaçlara kadar birçok ürün daha fazla ilgi görüyor. İhtiyaçları doğru zamanda ve avantajlı koşullarla tamamlamaksa alışverişi daha keyifli hale getiriyor. Yaz alışverişini daha avantajlı hale getirmek isteyenler için İdefix'te seçili ürünlerde 5000 lira ve üzeri alışveriş

0: hariçe 500 lira indirim fırsatı sunuluyor. Üstelik yaza özel, alışılmadık fırsatlar ve birbirinden farklı seçenekler de İdefix'te. İdefix bilgilendirdi. Güzellikler
1: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün 20 Haziran 1877. Alexander Graham Bell, dünyanın ilk ticari telefon hizmetini Kanada'nın Ontario eyaletindeki Hamilton şehrinde başlattı. Güzellikler
1: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

lacivert dergi aile dosyasıyla raflarda. Aile, küçük ümmet modelidir. Peygamber ocağı olarak aileyi görmek, babasız büyümek ve evlatsız kalmak arasında Hazreti Muhammed. Evde pişen yemek aidiyet hissi verir. Hepsi ve çok daha fazlası lacivertin Haziran sayısında.

0: frekansta hayat var.
1: Biz ayrı
0: bu frekansta siz varsınız.

0: Radyo Turkuaz. Güzellikler
1: dünyası. Parafın katkılarıyla. Tarihte bugün 20 Haziran 1877. Alexander Graham Bell dünyanın ilk ticari telefon hizmetini Kanada'nın Ontario eyaletindeki Hamilton şehrinde başlattı. Güzellikler
2: dünyası. Parafın katkılarıyla.
0: Radyo Turkuaz.

0: indirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Reklam. Radyo Turkuaz.

Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

Parafın katkılarıyla. Tarihte bugün 20 Haziran 1877 Alexander Graham Bell dünyanın ilk ticari telefon hizmetini Kanada'nın Ontario eyaletindeki Hamilton şehrinde başlattı. Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.

kocaman bir yer. Sana da başkalarına da yeter bu yürek.

anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

Paraf'ın katkılarıyla. Tarihte bugün 20 Haziran 1877. Alexander Graham Bell dünyanın ilk ticari telefon hizmetini Kanada'nın Ontario eyaletindeki Hamilton şehrinde başlattı. Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

0: Paraf'ın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 20 Haziran 1877. Alexander Graham Bell dünyanın ilk ticari telefon hizmetini Kanada'nın Ontario eyaletindeki Hamilton şehrinde başlattı.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 20 Haziran 1877. Alexander Graham Bell dünyanın ilk ticari telefon hizmetini Kanada'nın Ontario eyaletindeki Hamilton şehrinde başlattı. Güzellikler
0: dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Radyo Turkuaz.

günün bittiği, geceninse en derin fısıltılarını fısıldadığı saatlerdeyiz sevgili dostlar. Hayat bazen bir şarkının tınısında gizlidir. Bazen de bir sonraki melodiye duyduğumuz o hiç bitmeyen umutta. Saatler gece yarısını gösterirken hayatın tüm koşturmacasını şöyle dışarıda bırakıp kalbimizin sesini dinleme vakti artık. Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz'da Yakup Ertürk'le Zamansız Şarkılar'da saatler 2'yi gösterene kadar sizlerle olacağız. Her cumartesi pazara bağlayan gece olduğu gibi Radyo Turkuaz sosyal medya hesaplarımızda paylaştığımız yayın görselimize yorumlar yapabilirsiniz sevgili dostlar. Ya da Turkuaz Radyolar uygulamamızdan mesajlarınızı bizlerle paylaşabilirsiniz. Yine bunun yanında 505-188-30-00 505-188-30-00 numaralı telefondan radyomuzun WhatsApp hattı üzerinden mesajlarınızı, muhabbetinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Şöyle gecenin kaldırımlarında birbirinden güzel şarkılarla dolaşmaya, yürümeye başlayalım.

0: İrem Derici ile başladık. Kalbimizin tek sahibine güzel bir selam gönderdik. Ama aşk sadece sahiplenmek değil sevgili dostlar. Hani aynı zamanda her güne de, onunla geçen her güne de şükretmektir. Ve sıradaki şarkı da bu şükür için gelsin diyelim. Hayatındaki o özel insana, varlığın en büyük hediyem demek isteyenler için geliyor Mustafa Ceceli. Bizimle olacak şimdi ve Mustafa Ceceli ile İyi ki hayatımdasın diyeceğiz.
1: Radyo Turkuaz.

0: Rabbime.
1: Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuvaz'da Yakup Ertürk'le Zamansız Şarkılar'dayız. Sevgili dostlar, Birbirinden Güzel iki şarkıyla başladık. Mesajlarımız da gelmeye başladı. Onları hemen dillendirelim. Özlem Turunç selamlıyor Hatay'dan. Tüm sevdiklerime gelsin sıradaki tüm şarkılar. İyi yayınlar. İyi ki varsınız. Turkuvaz ailesi demiş ve eşim Ali'yi çok seviyorum diye de eklemiş. Sevginiz, muhabbetiniz daim olsun. Selamlar, muhabbetler. Zeki'ye selamlamış. Sesini duymak çok güzel, hoş geldin demiş. Eyvallah, selamlar, muhabbetler. Sevgi Candan, o da Burdu'dan selamlıyor bizleri. Hoş geldiniz. Gözümüz yollarda kaldı demiş ve şunu eklemiş. Tatlılıkla kullanılan her kelime yara sarar. Kullanılması bilinmeyen her cümle yara açar. İnsan inceldiği yerden değil, incindiği yerden kopar demiş ve sıradaki şarkı kendim için gelsin diye eklemiş. Eyvallah, ne kadar güzel selamlar, mesajlar. Yine Kırıkkale'den Mahmut Elibol ve Fatih Elibol şu an sesimize kulak veriyorlarmış. Kırıkkale'den Çıkrık İzmir'e gidiyoruz demişler. Yolda bizi dinliyorlarmış. Hayırlı güzel yolculuklar olsun. Aman dikkat diyelim.

Sevgili kardeşim Tunağan Pınarbaşı, annem harika Pınarbaşı ve eşim Hakkı Pınarbaşı ile seni dinliyoruz abi, seni seviyoruz demiş. Eyvallah kardeşim, selamlar, muhabbetler olsun. Sanırım araçtasınız, selamlar, iyi yolculuklar diyelim. Evet sevgili dostlar, bazen ne yaparsak yapalım her hikaye kendi sonunu yazıyor ve hani Sezen'in de dediği gibi insan eriyor, bitiyor ve nihayetinde tükeniyor. Ama o tükeniş bile insanı geçmişin koridorlarında bir yolculuğa çıkarır her zaman. Şimdi o biten hikayenin ardından geçmişe, anılara ve o çok tanıdık özleme doğru bir yolculuğa başlayalım. Kiminle başlayalım o yolculuğa? Nilüfer'le başlayalım ve Nilüfer bizi o tanıdık hisle selamlasın ta uzak yollardan.

İskenderun'dan Ceren, annem ve eşimle yolda sizi dinliyoruz. Sıradaki şarkı bize gelsin demiş. Selamlar olsun. Özge selamlamış, bir şarkı rica etmiş. Sıradaki şarkımız sizlere de armağanımız olsun. Yine Hatay'dan Sihem yazmış. Sıradaki şarkıyı armağan ediyoruz ona da.

Dürdan Erdoğan selamlamış, hoş geldiniz. Çok güzel bir yayın ve müzik şöleni olsun demiş. Biraz yorgun olsam da dinliyorum çünkü şarkılar ruhumuza çok iyi geliyor. Emeğinize sağlık demiş. Hollanda'dan selamlıyor Dürdan'ı. Selamlar, muhabbetler. Evet, müzik hakikaten ruhumuza iyi geliyor. Emre Aydın selamlamış Adapazarı'ndan. Canım halam Ümran Sultan ve Ceyda ablam için bir şarkı rica etmiş. Sıradaki şarkıyı armağan edelim. Şarkı isteği almıyoruz sevgili dostlar. Şöyle hemen baştan söyleyeyim. Veli yazmış, Veli Kaleli. Sıradaki şarkı eşim Şerife Kaleli'ye gelsin. İyi ki hayatımda demiş. Almanya'dan sesimize kulak veriyorlar. Selamlar, muhabbetler olsun diyelim. Hatay'dan Sihem tekrar yazmış. Hızlı geçtiniz biraz sanki mesajımı demiş. Selamlar, muhabbetler. Bir şarkı istemiş ama sıradaki şarkıyı armağan etmiş. Olalım ona da.

Birinin ışığına kapılmak başka bir şeydir sevgili dostlar. Işık azaldığında da onu seçmek çok başka. Çünkü gerçek sevgi gösterişli anlarda değil, aradaki boşluklarda ve sıradan günlerin sessizliğinde filizlenir. Okay.

her sarsıntıyı yıkımsanmamak lazım sevgili dostlar. Çünkü bazen bazı sarsıntılar taşları yerine oturtur diyebiliriz, öyle değil mi? Evet, ilk yarım saatimizi geride bırakıyoruz. Yavaş yavaş birbirinden güzel şarkılarla geceye eşlik ediyoruz. Saatlerimiz 02'yi gösterene kadar. Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz'da Yakup Ertürk'le Zamansız Şarkılar sizlerle. Selamlar, mesajlar gelmeye devam ediyor. Şöyle radyolarını yeni açmış dostlarımız için hatırlatma yapalım. Her cumartesiyi pazara bağlayan gece sizlerle birlikte oluyorum. Radyo Turkuaz'da Yakup Ertürk'le Zamansız Şarkılar'da birbirinden güzel şarkılarını sizlerle muhabbet etmeye çalışıyoruz. Selamlarınız, mesajlarınız geldikçe onları da sizlerle, dostlarla paylaşıyorum. Henüz sesimize kulak verip muhabbetimize ortak olmamış dostlarımızdan da selamlar, mesajlar bekliyoruz.

Sevgili dostlar, eğer biri ya da bir şey sizi üzerse şunu aslında bilmek lazım ki o duyduğunuz acı, üzüntü o şeyin kendisinden ziyade, yani kendisinden olmaktan ziyade sizin ona verdiğiniz değerden kaynaklanan bir acı, hüzün, üzüntü. Dolayısıyla aslında onu, o hüzünü, o üzüntüyü de kaldırma, ortadan kaldırma, o üzüntüyle başa çıkmak da insanın kendi elinde diyebiliriz. Hani karşıdaki insana ya da işte o her neyse bizi üzen şey, ona verdiğimiz değer ölçüsünde aslında hüzünlerimiz çoğalıyor. O bakımdan insan en çok o anlarda özellikle sanırım kendini düşünmeli. Kendi dengesini sarsmamak için elinden geleni yapmalı diyelim ve devam edelim. Rubato nasıl geçti habersiz diyor sizler için.

Diyarbakır 112 Dicle 4 nolu acil sağlık hizmeti istasyonunda sevgili dostlar bizi dinliyorlarmış şu anda. Hayatlara yetişmeye çalışırken bu gece radyonuzda küçük bir mola vermek istedik. Sıradaki tüm şarkılar tüm çalışma arkadaşlarımıza gelsin demiş dinleyicimiz. Eyvallah, selamlar, Allah kolaylıklar versin, iyi ki varsınız diyelim. Aygün yazmış sıradaki şarkıyı, göz ağrım biricik yeğenim Özge'ye armağan ediyorum demiş. Armağanımız olsun. Supiye selamlamış Mardin'den, şükür kavuşturanı demiş. Eyvallah.

Seni saklayacağım inan, yazdıklarımda, çizdiklerimde, şarkılarımda, sözlerimde. Sen kalacaksın, kimse bilmeyecek ve kimseler görmeyecek seni. Yaşayacaksın gözlerimde, sen göreceksin, duyacaksın. Parıldayan bir sevi sıcaklığı, uyanacak, uyanacaksın. Bakacaksın benzemiyor gelen günler geçenlere, dalacaksın. Bir seviye anlamak, bir yaşam harcamaktır, harcayacaksın. Seni yaşayacağım, anlatılmaz. Yaşayacağım gözlerimde, gözlerimde saklayacağım. Bir gün tam anlatmaya bakacaksın, gözlerimi kapayacağım, anlayacaksın.

yüreğimin kaldırımlarında adımların. Gittikçe uzaklaşıyorsun. Her adımın koparıyor içimde senden bir parçayı. Paramparça ediyorsun bizi. Sen ufkumdaki belirsizliğe doğru yol alırken ben tükenmez bir sızıya bırakıyorum sessizliğimizi. Söz incecik bir iplik şimdi dilimin ucunda. Cümlelerin kifayet etmeyeceği durakta dağılıp gidiyor umudumuza dair ne varsa. Zifiri karanlığa yürürken sen kederimizi görüyorum gölgende. Yol fırsat vermiyor dönüp bakmana. Daha da derinleşiyor göğsümdeki izin, yüzün gölgeme karıştıkça gözlerimde. Başka yerde arayıp bulamayacağın, dokunup tutamayacağın bir hikayeyiz artık. Belli ki ne sen dönebileceksin, çehren kavuşmayacak yüreğimin aydınlığına, ne de ben sana seslenebileceğim, çare bulmak için gönlümüzün yangınına. Belli ki sözsüz bir elvedayı dilimizde tutacağız. Belli ki sessizliğimizin dilinden elveda diyeceğiz. Belli ki yangınımız dinecek zamanla. Belli ki sönüp gideceğiz.

hayat her şeye rağmen acısıyla tatlısıyla geçip gidiyor sevgili dostlar. Derler ki giden birine tutunursanız yeni gelenle tanışamazsınız. Bazı vedalar acıtır evet belki ama aynı zamanda yer de açar. Yeni ancak boşluk varsa gelir çünkü. Hayat böyle işte. Gidenler ve gelenler. İkilim içerisinde sürüp giden bir hikaye diyebiliriz herhalde. Evet devam ediyoruz sevgili dostlar. İlk saatimizin son şarkısı. Şöyle belki sevdiğiniz şarkılardan bir tanesi sanırım yine diyebilirim. Emrah'tan baştan yazalım diyeceğiz. Baştan yazmak lazım birçok zaman. Şans vermek gerekiyorsa şans da vermek lazım insanlara elbette. Devam edelim mesajlarımıza bakalım. Semra selamlarım sıradaki şarkı Güneşe Gelsin demiş. Armağanımız olsun. Hatice Çalışkan sesimize kulak veriyor. Selamlar, muhabbetler. Supriye Mardin'den ve Hollanda'dan Düğden'e babalar günümüzde kutluyorlar. Çok çok teşekkürler. Selamlar, muhabbetler. Tüm babaların babalar gününü biz de kutluyoruz. Dilara yazmış kızının babasına olan bir mesajı. Mira demiş ki canım babam. Hayattaki en büyük şansım. İyi ki senin gibi güçlü bir babanın kızıyım. Seni çok seviyorum. İyi ki benim babam olmuşsun. Babalar günün kutlu olsun demiş. Ali Can Mert'e demiş. Selamlar, muhabbetler. Babanla hep güzel zamanlar görürsün inşallah Miracığım. Selamlar olsun sana da.

Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz'da Yakup Ertürk'le Zamansız Şarkılar'dayız. İkinci saatimize Bengü ile başladık. Bengü ile ayrılığın en zor, en sitem dolu sorularına cevap aradık tabiri caizse, ama ne dersek diyelim sevgili dostlar. O kapı bir kez kapandı mı insan geçmişin duvarları arasında sıkışıp kalıyor. Şimdi sırada yine güzel bir şarkı var. Ne yapsa o eski günleri unutamayanlara, geçmişin güzel izlerinde kaybolanlara Tarkan'dan Anılarda Yaşamak geliyor.

sırattan incedir sevda köprüsü. Beraber geçelim, tut ellerimden. Niyet ak güvercin, vuslat gökyüzü. Beraber uçalım, tut ellerimden. Gönüldeki birlik kalkandır dışa. Aldırma ayaza, yele, yağışa. Giden ilkbahara, gelecek kışa. Beraber göçelim, beraber göçelim, tut ellerimden. Birleşmek üzredir şafakla grup. Korku beklenilmez kapıda durup. İster zehir olsun, isterse şurup. Beraber içelim, beraber içelim, tut ellerimden. Çağır hayallerin en ötesini. Yakından duyarsın aşkın sesini. Sonsuz mutluluğun penceresini. Beraber açalım, beraber açalım, tut ellerimden. Hatırla kaybolan hatıraları. Elmastan ışıklı, altından sarı. Zaman tortusundan

işte onları. Beraber seçelim, beraber seçelim, tut ellerimden. Şüphe başlangıçtır, karar nihayet. Zamanı zamana etme şikayet. Kaçmak kurtuluştur diyorsan şayet, kaçmak kurtuluştur diyorsan şayet, beraber kaçalım, beraber kaçalım, tut ellerimden.

Samsun'dan sevgili Yücel Karahan kardeşim sesimize kulak veriyor. Selamlar, hayırlı görevler kardeşim. Yine Aygün eve gelmeyene şime selam olsun, sıradaki şarkı ona gelsin demiş. Eyvallah.

Unutmak kolay mı deme. Unutursun Mihribanım. Oğlun kızın olsun hele. Unutursun Mihribanım. Zaman erir kelep kelep. Meyve dalında kalmaz hep. Unutturur birçok sebep. Unutursun Mihribanım. Yıllar sinene yaslanır. Hatıraların paslanır. O deli gönlün ıslanır. Unutursun Mihribanım. Süt emerdin gündüz gece. Unuttun ya büyüyünce. Heh, işte tıpkı öylece. Unutursun Mihribanım. Gün geçer, azalır sevgi. Değişir her şeyin rengi. Bugün değil, yarın belki. Unutursun Mihribanım. Düzen böyle bu gemide. Eskiler yiter yeni de. Beni değil, sen seni de unutursun Mihribanım. Beni değil, sen seni de unutursun Mihribanım.

Hatırlar mısın, akşam olur mumlarımızı yakardık. Sen kokunu sürerdin, o da sen kokardı. Olmadık şeylere güler, durup dururken ağlardık. Güzel havalarda sokaklara çıkardık. Bir de kar yağınca kar topu oynardık seninle. Sen iskambil kağıtlarından fal bakardın. İstediğin çıkmadığında kağıtları bir daha karardın. Çok kızardın sigara içtiğime ve içkime karışırdın. Uzun uzun zararlarını anlatırdın bana. Ara sıra rejim yapardın. Tartıp bir doğru tartsa bir yanlış tartardı. Yani onunla da anlaşamazdın. Komşunun çocukları vardı, bizim kızla oynarlardı. Çocuk bahçesine giderdiniz, ben televizyonda maça bakardım. Ara sıra arkadaşlar gelir sohbet ederdik. Şuradan buradan konuşurduk işte. Benim askerlik hatıralarım, senin doğum hikayelerin bitmezdi. İlk tanıştığımız günü hatırlar giderdik. Sen bana üstünde ne vardı diye sorardın, ben de her seferinde hatırlamazdım. Şimdi hatırlıyorum. Kırmızı bir kazak, siyah bir etek, siyah çoraplar, kırmızı pabuçların. Ve bir perşembe günü saat 2-4 geçiyordu. İkimiz de önümüze bakmamıştık, çarpıştık önce. Sen pardon dedin, sonra ben yere düşen kitaplarını topladım. Göz göze geldik ve başladık. Film gibi yani. Son mektubunu dün aldım, teşekkür ederim. Ben sana yazmıştım, grip salgını var demiştim. Bak yine gribe yakalanmıştım. Neyse, geçmiş olsun. Buralarda da hava soğuk ama hasta falan değilim. Bu gözlüklerle başım dertli. Hayat işte, yuvarlanıp gidiyoruz.

Meğer aşkı anlatan cümle şarkılar azmış. Tüm besteler çaresiz nihaventmiş, Hicazmış. Kim görmüş, kim yaşamış, hangi şiir kim yazmış? Her cevrine göz yumup bel büktüğüm günleri. Bana sor, bana sor aşk deneni, nasıl ateş, nasıl kor? Sor sevgiyle gururun savaşını bana sor. Aramak nasıl acı, itiraf ne kadar zor? Buram buram kan kusup yaş döktüğüm günleri. Sanma yanına kalır işlediğin cinayet. Eden bulur sevdiğim, eden bulur nihayet. Kim yaşamış, Mecnun mu? Hepsi yalan rivayet. Aşkın çilegahında kök söktüğüm gün.

yıllar geçse de üstünden, bu kalp seni unutur mu? Kader gibi ister.

Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz'da Yakup Ertürk'le Zamansız Şarkılar'da bu hafta da veda vakti. Sevgili dostlar, bizlerle bir arada olan tüm dostlarımızı tekrar tekrar selamlıyor ve hayırlı güzel haftalar diliyoruz. Önümüzdeki hafta yine cumartesinin son saati, daha doğrusu pazarın ilk saatinde Zamansız Şarkılar'da görüşmek üzere diyelim sevgili dostlar ve hep söylediğimizi söyleyerek veda edelim. Kimseler bilmez hangi gecenin ufkunda hangi gün vardır. Gecenin ufkundaki yeni gün hepimiz için güzel olsun. Geceniz aşk olsun.

Benim babam Mert Hanım'dı. Mangal gibi yüreği, yufka gibi kalbi vardı. Hayatım boyunca ona özendim. Fedakardı. Bir ikili ağacı olmadı belki. Ama kendisi onuruyla yaşayan koskoca bir çınardı. Üstümdeki kol kanat, sırtımı yasladığım dağ gibiydi. Ben babamın oğlu, tepeden tırnağa Anadolu'yum.